0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adyo 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adyo 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla seferber. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için seferberiz.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Kamu spotu.
2: Abla, tıbbı kazanmışım.
3: Aferin benim akıllı budağıma.
2: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp, ötesi var mı?
2: Var abla, mühendislik işte.
3: Mühendislikmiş.
2: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
3: Hayat kurtarmak kolay mı?
2: İyi ama sen 2 sene okudun.
3: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
2: Hayır olmaz abla ya.
3: Sen oku.
2: Sen oku.
3: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi...

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz.
3: Adieu efendim.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici, ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü programımızda Abdullah bin Erkam'a yer vereceğiz. Hazreti Peygamber'in harici yazışmalarını idare eden Abdullah bin Erkam, Hazreti Peygamber'in anne tarafından akrabasıdır. Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olmuş ve vahiy katipleri arasında yer almıştır. Bilhassa hükümdarlardan gelen mektupların okunması, saklanması, cevaplarının hazırlanmasında Hazreti Peygamber'e hizmet eden Abdullah bin Erkam, gösterdiği titizlik sayesinde Peygamber'in güvenini kazanmıştır. Hatta bundan dolayı Hazreti Peygamber, onun yazdığı bazı cevabi mektupları tekrar okutmaya bile lüzum görmemiştir. Nitekim bu sadakat ve samimiyetin mükafatı olmak üzere Hazreti Peygamber de Hayber ganimetlerinden kendisine 50 vesk vermiştir. Diplomatik yazışmaları idare etme görevine Hazreti Ebubekir'in hilafet yıllarında da devam etmiş olan Abdullah bin Erkam, Halife Ömer zamanında Beytülmal emirliğine tayin edilmiştir. Abdullah bin Erkam'ın kabiliyet ve doğruluğuna hayran olduğunu belirten Hazreti Ömer, ayrıca onun kadar Allah'tan korkan birini daha görmediğini söylemiştir. Hazreti Osman devrinde de bir müddet hazine müdürlüğü görevini devam ettiren Erkam, daha sonra kendi isteğiyle bu görevinden ayrılmıştır. Yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı Halife Osman tarafından kendisine verilmek istenen 30 bin dirhemi bu işi Allah rızası için yaptığını belirterek almamıştır. Abdullah bin Erkam, Hazreti Peygamber'den hadis rivayet etmiş olup kendisinden de Abdullah bin Utbe, Yezid bin Katade ve Urve rivayette bulunmuştur. Hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybetmiş ve Hazreti Osman'ın hilafeti sırasında Medine'de vefat etmiştir. Bugünkü programımızda Abdullah bin Erkam'a yer verdik. Bir başka programda görüşünceye dek esen kalınız.

gibi, ne saçların sarısı, geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür, geçti yolun yarısı, çekilmez oldu.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyere duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, bir iki saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde beş kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi'den bahsedeceğiz. Nakşibendi Halidi şeyhlerinden alim ve mutasavvıf Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi, 1813 yılında Gümüşhane'nin Emirler Mahallesi'nde doğdu. 1822'de ailesinin ticaret yapmak için gittiği Trabzon'da ünlü alimlerden sarf, nahiv ve fıkıh dersleri aldı. Yaklaşık 10 yıl sonra amcasıyla birlikte ticari amaçla İstanbul'a gitti ve bir daha Trabzon'a dönmedi. Beyazıt Medresesi'nde dini ilimleri tahsile başlayan Gümüşhanevi, intisap ettiği şeyhinin ölmesi üzerine tahsilini Mahmud Paşa Medresesi'nde sürdürmüş ve burada devrin önde gelen alimlerinin öğrencisi olmuştur. İstanbul'daki tahsil hayatı boyunca tasavvufi çevrelerle münasebetini sürdüren Gümüşhanevi, Alaca Minare Tekkesi'nde Trablus Şam Müftüsü diye meşhur olan Halidi Şeyhi Ahmet El Erbadi'ye intisap etmiş ve 1848 yılında Mahmud Paşa Medresesi'ndeki hücresinde gerçekleştirdiği iki halvetten sonra Erbadi'den hilafet almıştır. 1859 yılında Cağaloğlu'ndaki Fatma Sultan Camii'ni tekke haline getiren Gümüşhanevi, 1863'te sarayın tahsis ettiği özel bir gemiyle ve resmi bir görevle hacca gitmiştir. 1877'de ikinci defa hacca gitmiş ve hac dönüşü İstanbul'a gelmeyip 3 yıl kadar Mısır'da kalarak Tanta ve Kahire'de bulunan bazı camilerde 200'den fazla talebeye hadis okutmuştur. Aralarında Kastamonulu Hasan Hilmi, Safranbolulu İsmail Necati, Dağıstanlı Ömer Ziyaeddin, Tekirdağlı Mustafa Feyzi, Lüleburgazlı Mehmet Eşref Efendi gibi huzur dersi muhatap ve mukarrerliğine kadar yükselmiş alimlerin de bulunduğu 116 kişiye hilafet vererek Nakşibendiye tarikatının Halidiye kolunun yayılmasında önemli bir rol oynayan Gümüşhanevi, 1893 yılında vefat etmiştir. Dini ilimleri öğrenme ve sünnete uyma konusu üzerinde hassasiyetle duran Gümüşhanevi, tekkesinde hadis okutmaya ağırlık vermiş, böylece Gümüşhaneli dergahı bir Darül Hadis hüviyeti kazanmıştır. Aynı zamanda zahiri ilimlerin tahsiline önem vermiş ve halifelerinde her şeyden önce ilmi yeterliliğin bulunmasını şart koşmuştur. Tekkelerde görülen yozlaşmalara da karşı çıkan Gümüşhanevi, ulema ve meşayih arasındaki anlaşmazlıkları birleştirici bir tavırla gidermeye çalışmış ve bu konudaki görüşlerini bazı eserlerinde dile getirmiştir. Tasavvuf, hadis, ahlak, fıkıh ve akaid alanlarında pek çok eser telif eden Gümüşhanevi, dergah mensupları arasında bir yardımlaşma ve borç sandığı kurarak ev ve iş yerlerinde atıl duran menkul servetleri bu sandıkta toplatmış, bu parayla bir matbaa kurdurarak basılan eserlerin ücretsiz dağıtımını sağlamış, aynı sermayeden tahsis edilen vakıflarla İstanbul, Bayburt, Rize ve Of'ta 4 büyük kütüphane kurdurmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi'yi tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

Yeri kokar. Sevdiğim beni beğenmez de yabana atar. Atar da derdime bin bir dert katar. Bu ne zalim sevdaymış of hanım teyze.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
2: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
4: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
6: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
7: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
5: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
8: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlilerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
9: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
4: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
10: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.
0: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Değerli dostlar, bir ürün ya da gayrimenkulün açık artırma yoluyla satışa sunulabildiğini hepimiz biliyoruz. Şimdilerde buna açık artırma diyoruz. Evet, ama bunun bilinen ve günümüzde de kullanılan başka bir ismi var. Nedir efendim o? Müzayede değil mi? Evet, müzayede. Efendim, müzayede kelime anlamı itibariyle ne demektir hiç düşündünüz mü? Evet, bir kavram olarak ne demek onu biliyoruz ama bir kelime olarak müzayede ne demek onu biliyor muyuz? Efendim, müzayede genel olarak kullanıldığı üzere artırma demektir. Daha açıklayıcı bir ifadeyle karşılıklı fiyat artırma. Değerli dostlar, birçok kelime gibi müzayede kelimesi de bağlı olduğu kelime grubu bilinmeden kullanılıyor. Oysa gene gündelik dilimizde de sıkça kullandığımız birçok kardeşi var müzayede kelimesini. Efendim, müzayede ZYD kökünden türemiş Arapça bir kelime. Peki, müzayede kelimesinin ziyade ile aynı kökü paylaştığını biliyor muydunuz? Hani ziyade olsun deriz, ziyadesiyle deriz, Allah ziyade etsin deriz. Ya da nokta nokta noktadan ziyade der ve cümleye devam ederiz. Efendim, ziyade, müzayede kelimesinin merkezindeki artma, çokluk anlamlarını paylaşan bir kelime. Yani birine Allah ziyade etsin dediğimizde Allah artırsın, Allah çoğaltsın demiş oluyoruz. Ya da yemek o kadar güzeldi ki ziyadesiyle memnun oldum dediğimizde yemek o kadar güzeldi ki fazlasıyla memnun oldum demiş oluyoruz. Yani ziyade, fazla, çok gibi anlamlar da taşıyor. Peki efendim, müzayede ve ziyade kelimelerini anladık ama bir kelimemiz daha var. Sizce ne olabilir? Gene müzayede ve ziyade kelimeleriyle kardeş bir kelime. Hemen söyleyelim. Mezat. Mezat ne demektir? Hani mezata düştü deriz, mezattan aldım deriz. Efendim, müzayede karşılıklı fiyat arttırmak demekti değil mi? Evet. Değerli dostlar, mezatta karşılıklı fiyat arttırılan yer, yani müzayede yeri veya müzayede ile ürün, eşya, menkul, gayrimenkul satış yapılan yerin ismi. Mezada düşmek ya da mezada çıkarmak ifadesi buradan geliyor. Yani herhangi bir ürün mezada düşmüşse bir değer kaybına uğramıştır. Mezat, ikinci el ürünlerin satıldığı yerdir çünkü. Elden çıkarılmak istenen ürünlerin kısa yoldan satıldığı yer. Efendim, mezat kelimesi de ziyade ve müzayede kelimeleriyle aynı kökü paylaşıyor. Ve ziyade ile müzayedenin öz kardeşi. Bunlarla birlikte tezyit, zayit, müstezat ve izdiyat kelimelerini unutmamak lazım. Hepsi de öz kardeş kelimeler. Tezyit arttı demek ve tezyit etmek arttırmak demek. Zayit çoğalan artan demek. Bir diğer anlamıyla da gereksiz fazla demek. Gereksiz anlamı gereğinden fazla, gereğinden çok anlamında gereksiz. Efendim, zayit ayrıca matematik terminolojisinde artı demek. Hani matematikte artı eksi ifadeleri vardır ya, İşte oradaki artı kelimesinin bir diğer karşılığı zayit ve müstezat. Efendim, müstezat da edebiyatta her dizesine bir küçük dize eklenmiş divan edebiyatı nazım türüne deniyor. Bakınız, burada da bir artma, artırma, çoğalma durumu söz konusu. Efendim, kelimelerimizin izdiyat olması temennisiyle bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan ASES 3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Son özet gönderimi 12 Mayıs 2026. Kongre yeri Adıyaman Üniversitesi. Adüe FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi ve milli sporcumuz Muhammed Bilal Okay, Mersin'de düzenlenen U24 ve Elit Büyükler Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Sporcumuz elde ettiği bu başarıyla Kosova'da düzenlenecek olan Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Öğrencimizi tebrik eder, dünya şampiyonluğu yolunda başarılar dileriz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

FM. Kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

ne serden geçilir ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden, bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git, var git böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan, ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi, yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken, dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmış.
1: Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan.

0: Bu da geçer. Boş ver, üzülme.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor.

0: kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Adli Efendi canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Doktor Erkan Öner'in yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 3501 kariyer geliştirme projesi kapsamındaki trombosit büyüme faktörü yüklü kitosan hidrojenlerinin geliştirilmesi ve rat yara modelinde değerlendirilmesi başlıklı proje desteklenmeye değer görüldü. Proje trombosit büyüme faktörü yüklü kitosan hidrojenlerinin geliştirilmesini ve bu hidrojenlerin rat yara modeli üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak değerlendirilmesini amaçlıyor. Çalışma kapsamında yenilikçi biyomalzemeler kullanılarak yara iyileşme sürecine katkı sağlayacak özgün bir yaklaşım ortaya konulacak. Bu sayede doku mühendisliği ve rejeneratif tıp alanında önemli bir boşluğun doldurulması hedefleniyor. Projede farklı üniversitelerden akademisyenler çalışacak. Proje ekibinde Marmara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Harran Üniversitesi araştırmacılarıyla Mersin Üniversitesi'nden Profesör Doktor Serap Yalın ve Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor İmren Hatay Patır danışmanları yer alıyor. Proje sonucunda elde edilecek bulguların özellikle kronik yara tedavisinde alternatif ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ışık tutması ve biyomalzeme temelli yenilikçi ürünlerin klinik kullanıma geçiş sürecine katkı sağlanması bekleniyor. Öğretim üyesi Doktor Erkan Öner'i ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan, engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
13: Bağırma.
14: İncitme.
15: Can yakma.
16: Etme.
17: Görmezden gelme.
18: Değer ver.
19: Saygı göster.
20: Sev kardeşim. Sev.
21: Ben senin.
22: Sen bensin.
23: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
24: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
25: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
26: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları

0: alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100.000 kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. İki hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, yarabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim Allah razı olsun.
2: Sungür'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde çok sesli koro konseri gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Korosu tarafından düzenlenen konsere Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Aydın, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Büyük bir beğeni toplayan konserde dinleyicilere farklı kültürlerden eserlerin yer aldığı zengin bir müzik dinletisi sunuldu. Konser öğretim üyesi Doktor Sultan Bilget Güçlüer'in şefliğinde hazırlanırken piyano eşliklerini Profesör Doktor Barış Toptaş üstlendi. Konservatuvarın 1. sınıfından 4. sınıfına kadar farklı düzeylerdeki öğrencilerin yer aldığı koro, çok sesli müzik alanlarında önemli bir sahne deneyimi kazandı. Konserde Türk halk müziğinden Balkan ezgilerine, İtalyan melodilerinden çok sesli düzenlemelere uzanan eserler seslendirildi. Programda Karacaoğlan Operası'ndan Dedikleri Gerçek İmiş ile birlikte Al Şu Mumu Eline Yak Demedim Mi, Ederlezi, Yayla Yollarında Yürüyüp Gelir, Dök Zülfünü Meydana Gel, Santa Lucia, Kerimoğlu Zeybe'yi, Stomi Emilo ve Kızılcıklar Oldu Mu gibi eserler yer aldı. Konserde müzik performanslarının yanı sıra halk dansları da sahnelendi. Özellikle bazı eserlerde yer verilen dans gösterileri programa görsel bir zenginlik kattı. Folklor sanatçılarının katkılarıyla gerçekleştirilen bu bölümler izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Anlatıcı Ferdi Orhan'ın sunumuyla eserler arasında kurulan bağ programın akışını desteklerken bendir, davul ve parmak zil gibi enstrümanların kullanımı sahneye farklı bir boyut kazandırdı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Ben hep sevdim, hep ağladım. Her zalime gönül bağladım. Gülmedim.

0: Radyo FM.
1: Dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.

0: FM. Kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaça aramam gerekiyor?
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numuneleri

Radyo FM. Kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi